0: yapmayın oğlum.
1: Kaç istiyor?
0: On Veterans Boulevard and Nayre Drive. They white F-150, no 28.